0: Bundeswehr.
1: Birimbimbim, birimbimbom. Birimbimbim, birimbimbom. Birimbimbim, birimbimbom.